0: der gibi oturup adam yiyoruz gari.
1: E o zaman siz buna müstahaksınız lan.
0: Kale köşesinde 3-5 tane başbakan oturuyor demişler. Amanın vallahi lazım biz cana bedeliz. Var mı bize yan bakan he? Esnaf da yan versin ha. Hakikaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, lan yere geleceğiz. Ya ben şimdi diyorum ki yani bu esas tütün tütün meselesi. Tütün tütünün başlayadı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba tütün başlayacaklarını üçgek mi tutar, alacak mı? Ne diyorsun sen hele Hüseyin Çavuş? Vallahi lazım ben ne demek? Ben bilirim onu söylerim. Kulak verin sözüme, Osmanlı'nın ipini inme sakın ha kuyuya.
2: Mindik bir alamete, geliyoruz kıyamete. Mindik bir alamete, geliyoruz kıyamete.
1: Hem de oynayıverekten.
2: Mindik bir alamete, geliyoruz kıyamete.